Çubuklar itilemez, itilemez, sesler itilemez, sesler sosyal. Çubuklar sesler, nüvun dişimler, diğer karabangu, dolaşı, nesmeşir, moritanya. Bu yüzyıl ağın başlı gezi, radyaktör vahdi.